Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aliler türküsüyle başlıyoruz. Zeynep Başkan sizlerle.

Bir tokat türküsüyle devam ediyoruz. Bir güzelin methedeyim. Kaynak kişiler Sadık Doğanay ve Ahmet Başar, seslendiren Ali Haydar Gül.

Seher Yeli Aşık Veysel'den alınan Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse Sivas türküsüyle devam ediyor. Nazmiye Özgül Coşkun sizlerle. Müzik

Müslüm Ağbaba ve Davut Suleri'den alınan Gel Aslım Sorarsan Ben Bir Niyazım türküsünü Ahmet Murat Atalay'dan dinliyoruz.

Yusuf Tapan'dan alınan Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı, Diyarbakır türküsünü Ali İbicek'ten dinliyoruz.

Devran Baba'dan alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Sevda Vadisi'ne düştüm. Reyhan Ediş sizlerle.

Seher Yeli programımız Musa Eroğlu'ndan alınan bir Mersin türküsüyle devam ediyor. Bulut bulut üstüne, Adile Kurt Karatepe sizlerle.

Bir Seher Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Dereyi Aşağı, Musa Eroğlu sizlerle.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik, beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum," dedi. İki gün boyunca çeşitli programlara katılacak Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Habusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ilişkin de konuştu. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan son derece doğal bir görüşme dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul merkezi 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan incelemelerde depremzedeler için toplanan bağışlardan 9

950 milyon liranın nakit çekildiği belirlendi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tamçalan'ın izah edilemeyen servet artışı MASAK raporuna yansıdı. 74 bin lira gelir beyan eden Tamçalan'ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi. Tamçalan çiftinin hesap trafiğinin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Verilti Türkü'de sabah.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 7'yi 5 dakika geçerken TRT Türkü'de sabah başladı. Her zaman olduğu gibi birbirinden güzel türkülerle yöre yöre, şehir şehir güzel memleketimizi gezeceğiz. Elbette mesajlarınız da bu yolculuğa eşlik ediyor olacak. Efendim programı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Burhan Cengiz iletiyor sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi sizlere ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz diyoruz ve ilk olarak Ahmet Turan Şan'la başlıyoruz programımıza. Yürü güzel, yürü saçın sürünsün.

Emine Koç radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Bir Ankara türküsünü seslendirdi. Yürü Dilber, yürü ömrümün varı dedi. Saatlerimiz 7'yi 12 dakika geçerken Gürkan Özpeker alıyor sırayı bir Erzurum türküsüyle. Giydiğim aldır.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Sivas Divriği türküsünü Hüsamettin Subaşı seslendirdi. Değerli dinleyenler, radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz diyelim ve Emel Taşçıoğlu'na kulak verelim bir Kayseri türküsünde. Yeşil İpek Bükeyim.

Bir oda yaptırdım hurma dalından. Değerli dinleyenler, Fahri Kayahan'dan alınan Malatya türküsünü Hakan Ünal seslendirdi. Az sonra yol durumunu paylaşacağız sizlerle ama şimdi İlke Türk Doğan'a kulak verme zamanı. Ahmet Yamacı'dan derlenen türküyü seslendiriyor sanatçı. Yayla Yolları.

0: Yol Durumu.
1: İzmir-Çeşme otoyolunda betonarme otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu yapım işi kapsamında İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Limontepe kavşak kolları arasında çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında kontrollü olarak yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Aksaray-Ortaköy yolunda ise 27-37. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda ise 1-20. Kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları var değerli dinleyenler. Bu nedenle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Çeşmeli-Erdemli-Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunda ise 31-36. Kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunda ise 25-27. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım burada da kontrollü olarak devam ediyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları var. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında satı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve son olarak Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bilecik istikameti 2-4. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak devam edecek. Bu vesileyle bize yoldan kulak veren bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Yol durumu.
1: Gülten Yıldırım'la devam ediyor TRT Türkü'de sabah değerli dinleyenler. Bir Sivas türküsü seslendirecek sanatçı. Sen tabipsin, saramazsın yaramı.

Sözleri Karacaoğlan'a ait olan bir Musa Eroğlu eseriydi. Oğuz Aksaç seslendirdi. Değerli dinleyenler, devam edeceğiz. Bir Ankara türküsüyle Peçenekli Süleyman radyolarınızda.

Değerli dinleyenler, Yücel Paşmakçı'nın Neriman Gürpınar'dan derlediği Sinop Boyabat türküsünü dinledik. Şimdi Yücel Öner'in ardından Onay Şahin'e kulak veriyoruz Giresun karşılamasında.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle esecek. Bölgelerimizde havaya bakalım. Marmara'yla başlıyoruz. Bursa 31, Çanakkale 32, İstanbul 29, Kırklareli 32 derece, Ege bölgesinde Denizli 37, İzmir 32, Muğla 36, Uşak 32 derece olacak. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 32, Burdur 35 ve Hatay 31 dereceyken, İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 31, Konya 31 ve Nevşehir 29 dereceyi görecek. Karadeniz bölgesinde Bolu 28, Sinop 27, Amasya 32, Trabzon 25 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 26, Kars 25, Malatya 33 ve Van 25 dereceyi görecek. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Mardin 33 ve Şanlıurfa 36 derece olacak.
0: Hava durumu.
1: İkinci saatimize Didem Dilara Duman Avar'la başlıyoruz değerli dinleyenler. Azerbaycan'a götürüyor bizleri. Hiç insaf var mı sende?

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsünü Özlem Özdemir seslendirdi. Değerli dinleyenler, Kibar Kız'ın saçları sallanıyor. Bu arada mesajlarınız gelmeye başladı. Az sonra onları da paylaşacağız ama şimdi Erzurum'a gidiyoruz sizlerle. Fethi Siverekli'den alınan türküyü Ender Özgen seslendirecek. Erzurum Ovaları.

İdel Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü İmran Koç'tan dinledik. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.15'i gösterirken

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Çakı Efe'den derlediği İzmir Bergama türküsüydü. Faruk Demir seslendirdi değerli dinleyenler. Mesajlarınız gelmeye başladı demiştik. Haydi onları paylaşmaya başlayalım bizler de. Malatya Darende'den Ergün Tontu günaydın diyor dinleyenlerimize. Serpil Demirci Kocaeli'nden yazıyor. Tokat'tan günaydın diyen isim Sedat Uzun. Bir başka dinleyicimiz hemen bakalım Suna Koçak. Ankara Sincan'dan günaydın diyor Hüseyin Akdoğan. Tokat'tan ulaşmış İlyas Aydın. Bir başka dinleyicimiz Mersin'den Özgür Aldemir. Aydın Efeler.

Erden TRT Türkü dostlarına selamlar, saygılar demiş Adnan Önem. Mustafa Yan Bastıoğlu Eskişehir'den Odun Pazarı'ndan selamlıyor dinleyenlerimizi. Kayseri'den İsmet Köklü. O da bize kulak veriyor bu sabah. Mustafa Kalaycıoğlu, Mehmet Kalaycıoğlu, Eskişehir'den Zeki Gül, Ümit Kaya Çelebi ve Bilecik'ten Cumhur Özcan da diğer dinleyenlerimiz. Devam edeceğiz mesajlara ama şimdi Tuğrul Şan alacak sırayı Özay Gönlüm'ün derlediği Denizli türküsüyle. Tellidir yavrum aman tellidir.

duruyor. Mesajlarla devam edelim yine. Murat Şükür Gebze'den selamlıyor dinleyenlerimizi. Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Tuncel Erol. Eskişehir'den yine İsa Kıran bir başka dinleyicimiz. Uşak'tan yazmış Behiye Özgür, Seçil Kamber Aydın Çin'den selamlıyor dinleyenlerimizi. Mustafa Uyar Akşehir'den ulaşmış bizlere. Burdur'dan Muhittin Çetinkaya'nın da mesajı var. Mahmut Üstündağ Isparta'dan, Yalvaç'tan günaydınlar diyor. Eskişehir'den selamlarını göndermiş Şaban Günhan. Aydın'dan yazan isim Ramazan Özünlü, bir başka dinleyicimiz Erzincan'dan, Kemaliye'den Müjgan Kızılkaya, Tekirdağ Hayrabolu'ndan İsmail Arıcan'ın da mesajı var. Yine Eskişehir'den Gürol Yavuz, bir başka dinleyicimiz Giresun'dan Hacı Ayaz da bize kulak veren isimlerden. Mahmut Kalın Mardin'den selamlıyor dinleyenlerimizi. Samsun'dan ulaşmış bizlere Hamza Akkurt. Hüseyin Erçolak, Afyonkarahisar'dan tüm türkü dostlarına selamlar, sevgiler demiş ve İzmir'den Maya Türköz'ün mesajı bu bölümün son mesajı olsun, devam edeceğiz ama şimdi sırayı Zara alıyor. Bir Antalya Kaş türküsüyle Hamdi Özbay'ın Hasan Kalkan'dan derledi. Kalkan ile kapı taşın arası.

Erdalar Zincan ve Belkıs Akkale'yi birlikte seslendirdiler değerli dinleyenler. Dağlar dediler ve saatlerimiz 8.46'yı gösterirken TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal'ın mesajıyla başlayalım bu bölüme. Yasin Alkan Uşaklıoğlu da günaydın demiş dinleyenlerimize. Oktay Hançer Van'dan Erciş'ten selamlıyor dinleyicilerimizi. Denizli Çivril'den Yücel Çunkuş da aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Teşekkür ederiz. Anamur'dan Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu bu sabah bize kulak veren isimlerden. Hüseyin Kasap yazmış. Mehmet Yüzlü bize ulaşan bir başka isim. Zonguldak'tan selamlıyor dinleyenlerimizi. Trabzon'dan Yavuz Selim Karlı da bizi yalnız bırakmıyor. Teşekkür ederiz. Nide Bor'dan Namık Uras herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Çanakkale Çan'dan Ramazan Komper'in mesajı var. Refahiye'den Erzincan'dan Hacı Tosun yazmış. İstanbul'dan merhaba diyor Emine Atamer. Giresun Dereli'den Sebahattin Konal'ın mesajını da okuyalım. Almanya'dan sevgilerle demiş Hüseyin Şahin. Teşekkür ederiz. Ege'nin incisi Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selamlar diyor İbrahim Kabaoğlu. Serap Çölkuşu'nun mesajı var. Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan günaydın diyen isim Adem Yılmazcan. Mustafa Elduran. İstanbul'dan Konya Bozkır'a armağan ediyorum bütün türküleri diyor. Hay hay diyelim. Kütahya Tavşanlı'dan Yaşar Özdemir aramızda. Kayseri Develi'den selamlar demiş Yusuf Öztürk. Türkan Şekerci Kocaeli'den dinliyormuş bizi. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan saygılar sevgiler gönderiyorum diyor. Zonguldak'tan Ayhan Ozan ve Bilecik Bozüyük'ten Muhammed Ateş'in mesajlarını da okuyalım. İzmit'ten dinleyicilerimizi selamlayan isim Hakan Yeşil. Hakan Bey'in mesajı bu bölümün son mesajı olsun, elbette devam edeceğiz. Ama şimdi sırayı Erkan Sürmen alıyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Üstündağ'dan derlediği Afyon türküsüyle Ben Giderim Oduna.

İsmet Ege'li'nin Hasan Avcı'dan derlediği Manisa türküsüydü değerli dinleyenler. Necdet Kaya seslendirdi. Saatlerimiz 8.58'i gösteriyor. İkinci saatimizi geride bırakmaya hazırlanırken yine mesajlara bakalım istedik. Erzurum'dan Sinan Kuruoğlu'nun mesajı var. Berlin'den günaydın diyorum Malik Yapar. Teşekkür ederiz. Osman Filizli İzmir'den Bayındır'dan yazmış. Kayseri'den Hüseyin Coşkun. Sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına hediye ediyorum demiş elbette. Trabzon Araklı'dan Mehmet.

Metal Akyıldız'ın mesajını da okuyalım. Manisa'dan selamlar diyor Erdoğan Avcıbaşı. Aydın'dan Hasan Ceylan ulaşmış bizlere. Merzifon'dan Amasya'dan yazmış Servet Arslaner. Haşim Varol.

Adana'dan ulaşmış. Yozgat'tan Nevzat Akı, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, Maçka'dan Selahattin Çelik, Ankara'dan Sait Bey, Aksaray'dan Kamil Şişman, Ordu'dan Leyla Çabuk. Bir başka mesaj Mustafa Aydemir'den geliyor. Eskişehir'den Turgut Eren de günaydın demiş dinleyenlerimize. Kahramanmaraş'tan selamlamış dinleyicilerimizi Fatih Çelebi. Manisa Turgutlu'dan ulaşıyor Selahattin Balkan. Giresun'dan Adem Yılmaz ve Afyon'dan Recep Balkan'ın mesajlarıyla bu bölümü bitirelim. Ardından devam edeceğiz ama şimdi Yıldız Tilbe alacak sırayı bir Denizli türküsüyle, tepside tepsi fındıklar.

Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüydü. Mustafa Kemal Şimşek'ten dinledik değerli dinleyenler. Son saatimiz içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz bu arada. Ankara'dan Abdurrahman Aksoy'un mesajı var. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Kocaeli'nden Akif Arslan, Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, Isparta'dan Uğur Heybeli, İstanbul'dan Ok Meydanı'ndan Osman Çayır, Burdur Bucak'tan Ali Yöntem, Dinar'dan, Afyon'dan Ümit Sağlam, Samsun'dan Halil Albayrak. Onlar da mesajlarıyla yalnız bırakmamışlar bizleri. Teşekkür ediyoruz. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen selamlar, iyi yayınlar diyor. Muğla'dan Mehmet Çay. Tokat'tan, Niksar'dan Selahattin Özdemir, İzmir'den Savaş Özata. Diğer dinleyicilerimiz Ali Yavuz günaydın demiş. Hasan Güçlü eşine armağan etmiş türkülerimizi. İstanbul Esenler'den selamlar diyor Adem Öçal. Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş Gülten Kaymak. Çok teşekkür ederiz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç'ın mesajı var. Fındık Kenti Giresun'dan selamlar, günaydınlar diyor Yılmaz Can Türk. Kayseri'den Mustafa Telli bir başka dinleyicimiz. Orhan Elinden Rasim Salçık, Samsun Terme'den Osman Köz, Bursa'dan İsmail Hakkı Onur, Manisa'dan Turgut Akbaş, Ankara'dan İmran Ertuğ, Eskişehir'den İbrahim Kaçar, diğer dinleyicilerimiz, onların mesajlarını da aktaralım. Turan Akman Erkılıç günaydın diyor dinleyicilerimize. Denizli Yatağı'ndan Selim Onay selamlar demiş. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan selamlarını, sevgilerini yolluyor. Kayseri'den Bekir Gültekin ve İstanbul Pendik'ten Salih Akova'nın da mesajları var. Antalya'dan Hasan

Mehmetcan Pelikoğlu radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Bir Rumeli türküsü seslendirdi. Devam edeceğiz şimdi. Şu benim huysuz kaynanam diyordu türküde. Bu gelinlerden, kayınvalidelerden istenen nedir türkülerin içerisinde değerli dinleyenler? Siz anlayabildiniz mi bilmiyoruz. Biz anlayamadık. Devam edelim. Zeki Özceylan yazmış. Gümüşhacıköy'den, Amasya'dan selamlıyor dinleyicilerimizi. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu'nun mesajı var. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan. Selamlar, saygılar, sevgiler diyor. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar ulaşmış bizlere. Giresun Bulancak'tan İdris Şen. İhsan Özdoğan Nevşehir'den yazmış. Yine Nevşehir'den Çınar Türkmen'in mesajı var. Kayseri'den Mustafa Kına, İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan. Devam edelim. Suna Koçak onun mesajlarını okumuştuk. Başka kimler var sırada? Gülnaz Malbastı Delal. Bütün dinleyenlerimize selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Burdur'dan Zeki Gün ulaşmış. Niksar'dan, Tokat'tan Selami Kabakçı günaydın diyor. Ankara'dan selam olsun demiş Osman İnan. Bir başka dinleyicimiz Gürol Kara. O da Muğla'dan, Yatağan'dan selamlamış dinleyicilerimizi. Coşkun Bakan Antalya'dan ulaşıyor bizlere. Erzurum'dan Durak Çağatay, Denizli Acıpayam'dan Hatice Ünal, Gümüşhane'den Maksut Tanış, Isparta'dan Kadir Çankaya, Niğde'den Fikret Dikmen, Karabük'ten Safranbolu'dan Ramazan Şahin, Konya'dan Mustafa Şiş, Balıkesir'den Edremit'ten Erdal Öztürk. Onlar da bizi yalnız bırakmamışlar mesajlarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Kalın, Oruç Gülhan yine bize kulak veriyormuş bu sabah. Ankara'dan Veysel Zan, Çubuk'tan herkese selamlar diyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı da günaydın mesajını paylaşmış. Şahin Menzil yazmış bizlere Silifke'den, Mersin'den. Ve Mustafa Atmacı'nın mesajıyla bitirmiş olalım. Mesajlarınız gelirse onları da paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi Meltem Doğan alıyor sırayı değerli dinleyenler. Kahveyi kavururlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Bülent Arslan'ı dinledik değerli dinleyenler. Trabzon Akçaabat türküsüydü. Ben kemençe çalamam dedi. Ve sıradaki türkümüz için Semra Algül'e kulak veriyoruz. Bu türküde bizi Zonguldak'tan dinleyen minik dinleyicimiz Melek Lena Buruş'a armağan olsun. Aman aman Bağdatlı.

Ömer Faruk Resuloğlu seslendirdi. Değerli dinleyenler, bir Kars türküsüydü. Şenel Ünaldan'ın derlediği. Saatlerimiz 9.37'yi gösteriyor. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşacağız ama şimdi Gülay Özer alıyor sırayı. İp attım ulaş diye.

Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği türküyü Serpil Algül Yıldırım seslendirdi. Değerli dinleyenler, Erzincan'dan Zonguldak'a geçiyoruz şimdi. Muzaffer Sarı Sözen'in Emin Barın'dan derlediği türküyü Burhan Ketir seslendirecek. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden, bir armağan ver bana, ben gurbete gitmeden.

Gürhan Aktaş'tan dinlediğimiz Erzurum türküsüyle bizler için de veda vakti gelmiş oldu. Değerli dinleyenler, 7 haberlerinin sonrasında başlamıştık. Yaklaşık 3 saat boyunca yöre yöre, şehir şehir gezdik güzel ülkemizi birbirinden güzel türkülerle ve elbette sizlerin mesajlarıyla. Çok teşekkür ediyoruz bu sabah da bizi yalnız bırakmadığınız için. Programı Emine Yılmaz hazırladı, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve ben Demet Akat. Önce çok güzel bir cuma günü, ardından çok güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Sulara den akmasın türküsünde geçen Bilece sözcüğü. Sallan boyu güzelim güzelim, gel Bilece gezelim gezelim, düşman bağrın ezelim ezelim diyor türkümüz. Burada geçen Bilece kelimesi birlikte beraber demektir.

sulara den akmasın derken, sulara söyleyin akmasın denmek istenmiştir. Şimdi Nida Tüfekçi'nin Süreyya Özer'den derlediği bu türküyü Şerife Hatun'dan dinliyoruz. Sulara den akmasın, yar yoluma bakmasın. Zaten ben yanıyorum da bir de kendi yakmasın.

0: Diline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Sor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. AK Parti'de yerel yönetimlerdeki kadın çalışmalarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını dün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Mustafa Demir'le Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Mercan da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü SDK'nin fezih sürecinin yakından takip edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın basına bilgilendirme toplantısında silahların teslimi entegrasyon sürecinin gereğidir denildi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusundaki yanlı kararlarına da sert tepki gösterdi. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. İbrahim Kalın'ın Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile de görüştüğü belirtildi. Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarında 13 kişi öldü. Ukrayna güçleri ise Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini değerlendirdi. Trump, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olamayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Europol benzeri bir ortak kolluk teşkilatı olarak Türkpol'ün kurulabileceğini açıkladı. Türk Devletleri'nde seyahat kolaylığı konusunda da çalışıldığını belirten Çiftçi, kimlikle seyahat ve havalimanlarında ortak pasaport kontrolü yapılabilmesi amacıyla adımlar atıldığını da söyledi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul

Kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı. Dodurga köyündeki düğünde ateş açan kişilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 av tüfeğiyle yüzlerce mermiyle geçirildi. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. İsmail Kartal, "Bu akşam görevimden istifa ediyorum, bir daha asla geri dönmemek kaydıyla," dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek, "İsmail Kartal, ben olduğum sürece görevinin başındadır," açıklamasını yaptı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Şu an Alanya'dan Elazığ istikametine seyir halindeyim. Sizlerden bir Elazığ türküsü istiyorum. Dağlar dağımdır benim. Dağlar.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, ses kayıtta Semaat Şaldı ve ben Mücella Karada. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Yandım Allah, yandım, yatamıyorum. Gençlik elden gitti, tutamıyorum. Yarın bahçesinde bir bülbül idim. Alındı dillerim, ötemiyorum.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Hasan Özçırpan. Nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık. Kabak kemanede Mehmet Onur Erden, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemal Özkızıltaş. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Semra Algüloplas'ın seslendireceği Erzincan yöresinden Kemal Aygün'den alınan türküyle sürüyor. Arpa ektim evlek evlek, dadandı kara leylek, dedim ki Murat alım, koymadı zalim felek.

İzzetli hürmetli bilirim seni. Erin ere yolu düş gelir böyle. Kişi sevdiğini tenhada bulsa, dostun dosta huyu hoş gelir böyle. Solistimiz Zeynep Cihan, Tokat yöresinden Sadık Doğan Aydın alınan deyişi seslendiriyor.

Tunceli yöresinden Nesimi Çimen'in derlediği deyişi Esra Er Ekinci'nin yorumuyla dinliyoruz. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül, aldanma.

Terminal Demir'in Denizli yöresinden Seyfettin Türkoğlu'dan derlediği türküyü solistimiz Yeşim Dağlı seslendiriyor. Denizin dibinde haccem demirden evler, Akyer'den üstünde çiftedir benler. O ganalı barmaklarda o beyaz eller, yolcuyu yolundan eyleyen dilber.

Yurttan Sesler programı bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü Ahmet Tuzu'nun yorumuyla dinliyoruz. Esmerim güzel esmer, derdimi yazan esmer, ne muhannet yar imiş, kalbime gezen esmer.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Kırıkkale Yöresi'nden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle devam ediyor. Değirmenin bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Döner kendi kendine, acar gelin arabadan inmiyor.

Şef Ömer Ayrıuzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Kırıkkale yöresinden Hacı Taşan'dan alınan Bozdağ'ı dinliyoruz. Bizim elden geçti Moğla obalar, üzerine giymiş türlü libalar. Bir daha yer seversem olsun tövbeler, mestane göz ziyar gidenden sonra. Ve buna bağlı olarak yine Hacı Taşan'dan alınan türküyü dinliyoruz. Giden ay tutulur mu? Baladuz katılır mı? Geceler çok uzundur, yalınız yatılır mı?

Kürtan Sesler'de beraberliğimiz birbirine bağlı iki türküyle sürüyor. İlk olarak solistimiz Senem Akdemir'in seslendireceği Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Uzun Hava'yı dinliyoruz. Yola gel sevdiğim, yola gel yola, o pamuk ellerin boynuma dola. Ve buna bağlı olarak solistimiz Şerife Hatun'un seslendireceği Sivas yöresinden Aşık Ali Sultan'dan alınan türküyü dinliyoruz. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, gayri dünya bana aralandı, gel gel. Derildi defterim arsız amansız, üst üste dizildi, sıralandı, gel gel.

Kara çadır düzdedir, top zülüfler yüzdedir. 12 gelin sevdim, gene gönlüm sendedir. Muzaffer Sarı Söze'nin Kahramanmaraş yöresinden derlediği türküyü İlker Gökkaya'dan dinliyoruz.

Trabzon yöresinden İbrahim Can'ın derlediği türküyü sanatçımız Özlem Üngör seslendiriyor. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yavrum adam aldatmasını?

Değerli dinleyiciler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Erzincan yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Büyük Ceviz'in Dibi, Ne Gezersin El Gibi. Programı hazırlayan Rukiye Armancı Karakoç, Ton Master Mutlu Hiç Yılmaz, ses kayıtta Semaat Şaldı ve ben Mücella Karada. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baba Ocağı Rize'de açılışını gerçekleştireceği projelerin şehrin yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi. Burhanettin Duran, şehirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten eserler ülkemize kazandırılmaya devam edilecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 8 aylık döneminde yaklaşık 322 bin firmayla 39 milyon ürün denetlendi. İncelemeler sonucunda 2 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Turizmin başkenti Antalya bu yılda turistlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği yer oldu. Kentte Temmuz ve Ağustos aylarındaki doluluk oranları yüz güldürürken Antalya'yı 10 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 8. turu 15 ve 16 Eylül günlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde İsrail'in çekileceği alanlarla pilot bölge planı ele alınacak. Müzakereler öncesinde İsrail'in ateşkes ihlalleri ise sürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'a sadece bir günde 56 saldırı düzenlediğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasında 9 tutuklu sanık ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yıllardır karanlıkta kalan cinayetler aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. Böylece son 5 ayda aydınlatılan dosya sayısı 46'ya yükseldi. 52 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayların failleri belirlendi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek İsmail Kartal ben olduğum sürece görevinin başındadır açıklamasını yaptı. Trendol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü frekansında haftanın son iş gününde gün ortasında İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri yine. Bizler Yılmaz İpek stüdyosundaki yerimizi aldık. Bugünkü ekip arkadaşlarımı takdim ederek hemen keyifli bir saate başlayalım istiyoruz. Bugün yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli sanatçılarını ağırlıyoruz stüdyomuzda. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Gökhan Mert Erol bizlerle. Bugün solistler geçidi var efendim. Radyomuzun değerli sesleri, usta sesler Sebahattin Gülümser, Tuğba Ger, Ethem Kaya ve Asilhan Doğan birbirinden güzel türküleri bugün sizler için canlı olarak seslendirecekler. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Ve ilk türkümüzü sevgili Sebahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik. Merhabalar, hoş geldiniz yayına
1: hoş
0: diyelim.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir türküyle açtınız programı. Bir Afyon türküsüydü,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Dam başına da ası da koymuş kalbırı dedik.
1: Dedik.
0: Peki nereye gidiyoruz şimdi?
1: Şimdi Giresun'a gidelim.
0: Tamam.
1: Halim Giresunlu'dan alınmış ve türküyü Ahmet Yamacı derlemiş.
0: Hı hı.
1: Kahve koyduğum fincana.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

0: Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık efendim. Sabahattin Gülümser'den iki güzel türkü dinledik programın başında ve türkülerle gün ortasında. Şimdi radyomuzun bir diğer değerli solisti Ethem Kaya'yı mikrofona davet ettik. Sevgili Ethem Kaya, hoş geldin yayına sen de.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Radyolara başlarında bizleri dinleyen türkü dostlarına, türkü severlere tekrardan İyi günler dileyelim, iyi muhabbetler dileyelim, iyi dinlemeler diyelim.
0: Evet, keyifli bir öğlen.
1: Evet.
0: Önce Kayseri yöresinden bir türküyle başlayacağız,
1: değil
0: mi? Çok
1: güzel, çok sevilen bir türkü. Ara ara yer vermeye çalışıyoruz.
0: Yine yeşillendi de Germir Bağları.
1: Evet.
0: Bakarım erimez dağların karı diyoruz.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür
1: Biz
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederiz. Sağ olun. Üstadların ellerine de sağlık.
0: Gönüllerine
1: Ellerine
0: sağlık. Evet. Şimdi Aydın'a uzanalım.
1: Evet.
0: Kemal Kaz'dan.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Efendim bugün 11 Eylül. 11 Eylül 1922 Yeşil Bursa'mızın esaret zincirlerini kırıp özgürlüğüne kavuştuğu milli mücadelemizin zafer dolu sayfalarından biridir elbette. Baştan başa tarih ve kültür kokan güzel Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş gururunu ve coşkusunu yüreğimizde taşıyoruz.

Türken şimdi sizleri Bursa'nın o köklü ezgilerinden biriyle baş başa bırakıyoruz. Bedia Akartürk seslendiriyor. Aşalım aşalım, dağlar aşalım.

0: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. İzmir Radyosu sanatçıları sizler için birbirinden güzel türküleri okumaya, çalmaya devam ediyor. Bu kez Asilhan Doğan mikrofon başında. Merhaba sevgili Asilhan, hoş geldin yayına sen de.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir repertuar senin repertuarında. Önce Tokat Reşadiye'den bir türkü var sırada,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, doğrudur. Tokat Reşadiye. Başındaki yazmayı sarıya mı koyadın diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok güzel bir türküydü. Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Üstadların da gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Şimdi sevgili Asilhan Doğan'la bu kez Zonguldak Devre'ye uzanacağız.
1: Evet, doğrudur. Kiraz aldım dikmeden,
0: dallarını bükmeden.
1: Bükmeden diyeceğiz.
0: Peki, buyurun.

0: Çok teşekkürler bu güzel hareketli türkü için. Türkülerle gün ortasında Halimem'le ritmimizi artırmış olduk değerli türkü dostlarımız. Şimdi İzmir Radyosu'nun yine çok sevilen solistlerinden sevgili Tuğba Ger'le birlikte olacağız. İki güzel türküyle sevgili Tuğba hem çalacak hem söyleyecek bugün diğer üstadlarla birlikte. İlk türkümüzü sen anons etmek ister misin Tuğba?
1: Leyla'cığım ilk türkümüz bir afyon türküsü. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel testini bizden doldur diyoruz.
0: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Tuğba Gerin, güzel sesinden, sazından dinledik bu güzel Afyon türküsünü. Bir güzel türkü daha rica
1: Evet.
0: ediyoruz. Bu kez nereye gidelim sevgili Tuğba?
1: Bu kez canım Ankara'ya gidiyoruz. Biraz
0: Tamam.
1: hareketlenelim.
0: Olur.
1: Aslın paktır, hiçkin yoktur özünde. Dünyada türemiş bir tane güzel diyoruz.
0: Dinliyoruz keyifle.

Gönlüne sağlık sevgili Tuğba Ger. Güzel sesinden, sazından iki güzel türkü paylaştı siz sevgili türkü dostlarımız için. Ve şimdi türkülerle gün ortasında bir kez daha Ethem Kaya'yı mikrofon başına davet edeceğiz. Bizler de Ankara'dan bu kez Rumeli'ye uzanacağız. Bir Rumeli türküsü seslendirecek sevgili Ethem.

Çok teşekkürler bu güzel Rumeli türküsü için. Şimdi bir kez daha sevgili Tuğba Ger'le birlikteyiz. Bu kez Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden bir türküyü seslendirecek bizlere. Hem çalacak hem söyleyecek. Pancar pezik değil mi, ciğer ezik değil mi diyecek.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saatler 12.55'i gösterdi bile türkülerle gün ortasında. Bugün de bizler için ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Keyifle geçti bir saat. Program yapımcımız Esra Eren, ton masterimiz Fırat Özturan, mikrofonda ben Leyla Köselerli. Bugün yine birbirinden değerli sanatçıları ağırladık programda. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Gökhan Mert Erol bugün sizler için çaldılar, söylediler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Radyomuzun değerli sesleri Sabahattin Gülümser, Tuğba Ger, Ethem Kaya ve Asilhan Doğan da o güzel türkülere nefeslerini verdiler. Ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve sizlere sevgili Asilhan'dan dinleyeceğimiz güzel bir Mersin türküsüyle veda ediyoruz. Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 11 Eylül Cuma gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından TRT Türk

ilk türkümüzü Melek Seyhan seslendiriyor. Kemeng'in yollarında, çimeydim göllerinde, ilik düğme olaydım yarimin kollarında diyor sanatçı.

Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet ele yar yolladım, mektubumu almaz mola diyor Semra Algül.

Şekerköy'e selam gönderiyor ve Fevzi Özkaya'yı dinliyoruz. Hel hele verin geline, deste gül verin eline, altın kemer bağlamış gelin ince beline.

Saatimiz 13.49'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Ali Haydargül bizleri Can Azerbaycan'a götürüyor. Ay saçı burma, uzakta durma, gel ay sevgilim boynunu burma diyor sanatçı.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Muharrem İnce, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzde Sevgi Ateş sizler için bir türkü demeti seslendiriyor. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 8 aylık döneminde yaklaşık 322 bin firmayla 39 milyon ürün denetlendi. İncelemeler sonucunda 2 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Geminin batmasına ilişkin yeni görüntüler de dava dosyasına girdi. Yunan ordusunun 19...

üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı belirlenecek. Yıllardır karanlıkta kalan cinayetler aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. Böylece son 5 ayda aydınlatılan dosya sayısı 46'ya yükseldi. 52 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayların failleri belirlendi. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 19'u çocuk 32 kişi belirlendi. Ankara merkezli soruşturmada 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 27 kişi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran'sa Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 8. turu 15 ve 16 Eylül günlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde İsrail'in çekileceği alanlarla pilot bölge planı ele alınacak. Müzakereler öncesinde İsrail'in ateşkes ihlalleri ise sürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'a sadece bir günde 56 saldırı düzenlediğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Amilli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri sunduk.

Sevgili dostlar, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programında yine acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getirmek için sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz. Türküler kimi zaman bir sevdanın sessiz tanığı, kimi zaman bir ayrılığın sızısı, kimi zaman da umutla söylenen bir yaşam türküsüdür. TRT GAP Diyarbakır Radyosu mikrofonlarından sizlere ulaşan Türkü Diyarı programında Anadolu'nun ovalarından, köylerinden ve şehirlerinden süzülüp gelen ezgileri birlikte dinleyeceğiz. Bugünkü programımızın yapımcısı Reşat Fidan, programın yönetiminde Selin Narin kardeş bizlere destek olacak. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan olacak efendim ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Türk halk müziği insanın en yalın duygularını dile getiren güçlü bir anlatım geleneğidir. Şimdi gönüllere dokunan bir eser geliyor. Sibel Pamuk'un sesinden dinleyeceğiz. Altın Yüzüğüm Kırıldı adlı eser radyolarınızda.

Kıymetli dinleyenler, devam ediyoruz türkülerle. Sözleri Ali Öner'e ait Elazığ türküsünü sanatçımız Mehmet Seske'den dinleyeceğiz. Türkümüz tüm dinleyicilerimize güzel dileğimizle armağanımız olsun efendim.

Hasan Özçivi'den alınan Çukurova Tarsus türküsünü sanatçımız Meliha Güneş seslendiriyor. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim.

Kıymetli dinleyenler, saatler 14.17'yi göstermekte. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını dinlemektesiniz. Muzaffer Sarı Sözen'in Cavit Erden'den derleyip notaya aldığı Mersin Silifke'ye ait hareketli türkümüzü sanatçı Barış Akpınar'ın yorumuyla sunacağız. Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu?

Her anınızı mutluluk ve huzura dönüştürmesini umduğumuz türkülerimizle size eşlik etmeye devam ediyoruz. Karsa Ay türkümüzü sanatçımız Sevim Seçkin seslendiriyor. Ardahan'ın yollarında, güller açıp bağlarında.

Kıymetli dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Bakır Yurtseven'den alınan Şanlıurfa türküsünü İlker Gökkaya'nın yorumuyla sunuyoruz şimdi sizlere. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebap oldu.

Kıymetli dinleyenler, Çukurova'nın beyaz altını olarak kabul edilen pamuğu türküsünün sözlerine yansıtırken bir yandan da Adana'nın güzelliklerini anlatan sanatçı Abdurrahman Yağdıran bizlerle. Adana yollarında, pamuklar dallarında.

Kıymetli dinleyenler, sevilen halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale'yi sözü ve müziği Fatih Kısaparmağı'a ait olan türkü formundaki ezgide dinliyoruz. Ateş edim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm.

tarih kokan sokakları, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Samsun'a ait türkümüzü 2007 yılında aramızdan ayrılan Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Yıldıray Çınar'ın arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinleyeceğiz. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı.

Kardeş ülkeye Azerbaycan türküsüyle devam ediyor programımız. Mehmet Özbek'in Yöre ekibinden notayı aldığı ezgiyi sanatçımız Nazlı Saraç Orak'ın sesiyle ve kendine has yorumuyla sunuyoruz sizlere. Yandıram aşkına can yar, menesen naz eylesen de.

Kıymetli dinleyenler, hüznün ardından biraz keyif, biraz hareket ve sıcacık bir türkü havası diyelim. Türkü diyarında şimdi sizleri güzel bir Anadolu ezgisi bekliyor. Gönüllere neşe katacak bir esere kulak veriyoruz. Bedri Aysel'i söylüyor, "Digel kız gel yanıma" diyor.

kıymetli dinleyenler, saatler 14.50'yi göstermekte ve Türkü Diyarı programında artık son eser, son vedamızdan sonra bir eserimiz daha var, onu paylaşacağız sizlerle. İlker Gökkaya'nın sesinden dinleyeceğiz. Değirmen başında...

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de yayınladığımız Türkü Diyarı programının bugünlük de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Reşat Fidan hazırlamıştı. Programın yönetiminde bizlere Selin Narin Kardeş destek oldu. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Son eserimiz Kubilay Dökmetaş'tan geliyor. Bugün sabah ile Visali Yardan diyor. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz, teknik yönetimde Ebru Kılıç var. Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Erkan Ocaklı'dan alınmış Rize türküsüyle başlıyoruz yayınımıza. Cimilli Bo söylüyor.

Sevcan Orhan İhsan Öztürk'ten alınmış Sivas Şarkışla türküsüyle karşınızda. Hacal obasını engin mi sandın? Ayağında potini var zengin mi sandın?

Bir olmaz dalda çerez az olmaz, gökte yıldız bir olmaz dalda çerez az olmaz. Ya gel bağa Eminem bu kadar da naz olmaz, ya gel bağa Eminem bu kadar da naz olmaz.

Dünyayı niçin kedi bakarsın, yüreğimi yakarsın. Niçin kedi bakarsın, yüreğimi yakarsın. Yakına gel Eminem, niye benden kaçarsın? Yakına gel Eminem, niye benden kaçarsın?

Bilecik Su Ütüleri'mize ait Mustafa Şimşek'ten alınmış Türkiye'ye yer vereceğiz. Solistimiz Zeynep Cihan. Kekliği vurdum taşta, akıl kalmadı.

İsmail Türüt'ün ardından Okan Murat Öztürk'ü dinleyeceğiz. Feyzullah Çınar'dan alınmış ezgimiz. Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça, kalem alıp yaz derdimi gülüm yavaşça yavaşça.

TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanmış Karadeniz'den programı devam ediyor. Bir Oğlu Osman'dan alınmış Giresun havasını bir Oğul Topaloğlu icra ediyor.

Bir Denizli türküsünü Özay Gönlüm'den dinledik. Şimdi Ordu yöremize uzanıyoruz. Fehim Canal'dan alınmış ezgiyi Olcay Köker seslendirecek. Köprüyü dolanma, köprü yıkıktır. Gelin olan kızın bağrı yanıktır.

Mehmet Erenler'in icrasıyla Aşık Daimi'den alınmış Erzincan türküsünü dinleyelim. Bunca kahrı, bunca derdi Mevlam yalnız bana verdi. Eller muradına erdi, gitti cananım gelmedi.

Karadeniz'den programı devam ediyor. Şükriye Tutkun'u dinleyeceğiz. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için. Gel edelim sevdalık babanın canı için.

Ruhi Su Adıyaman yöremizden bir ezgiyi yorumladı. Şimdi Samsun yöresine ait türküyü Yavuz Bingöl'den dinleyeceğiz. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı.

Bülent Aslan'dan bir türkü dinleyeceğiz son olarak. Böylece size veda ediyoruz. Ben programı hazırlayan Yiğit Yavuz, teknik yönetimde Ebru Kılıç'la birlikte hoşça kalın diyoruz.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan koşturmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2020

2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde 10 Eylül itibarıyla başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. 11 Eylül Cuma gününde sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar buradayız. Günün yorgunluğunu türkülerle geride bırakmak için sizi de davet ediyoruz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Ersel Üner ve ben Hatice Aslan Ersan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuz için hazırsanız ilk türkümüzü Sibel Güzel'den dinliyoruz. Muazzez Türing'in derlediği Kars türküsünü söylüyor sanatçı. Mahleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri türküsünde Orhan Hakalmaz'ı dinleyeceğiz. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

0: TRT Türkü.
1: Cemil Uzal'den alınan Ümit Tokcan'ın derlediği Giresun türküsüyle Akdeniz'in renkleri devam ediyor. Hüseyin Turan'dan dinliyoruz. Sokak başı meyhane.

0: TRT Türkü.
1: Yusuf Gül ve Şevval Sam birlikte söylüyorlar. Şu karşıki dağda lambalar yanar, lambaların şafkına Fadimem sevdiceğim yazar.

Aşık Özlemi'nin dizelerinde Sabahat Akkiraz'ı dinleyeceğiz hep birlikte. Bugün benim efkarım var, zarım var, değme felek, değme telime benim. Gül yüzü cananı elden aldırdım, ecel oku de.

Gülsen Bütün'ü dinleyeceğiz. Dilim Dolanır albümünden Fethi Perilioğlu'ndan alınan bir türküde. Bir ileri, bir geri.

Saatimiz 16.51'i gösteriyor. Akdeniz'in renklerinde program süremizin sonlarına yaklaşırken Kerkük türküsüyle Nurullah Akçayır mikrofonlarımıza geliyor. İşle yolla.

Halil Beylirli'den alınan Gaziantep türküsüyle veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Ali Demirhan'ı dinleyeceğiz. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Biz yarın saat 16'da yine canlı yayında birbirinden güzeli türküler eşliğinde burada olacağız. Sizi de bekleriz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Toros'ların eteğinden Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleniyoruz size. Çukurova'dan programını Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Ozanlarımızın yüreklerimize bıraktığı güzel izleri, bize bırakılmış bu yüce mirası paylaşmaya geldik huzurlarınıza. Dinlemeye doyamadığımız, bazen hüzünlendiren, bazen coşturan türkülerimizle size bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programımızın ilk türküsünü Mehmet Demirtaş söylüyor. Neşet Ertaş'a ait bir türkü. Halime Kız Çay Aşağı geliyor, kaşıyla gözü gel gel ediyor.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.07 dakika geçiyor ve programımızda Bedia Akartürk'ün söylediği Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor. Kesik çayır biçilir mi, sular soğuk içilir mi?

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Nazmi Yüksel'in Muğla yöresinden derlediği bir türküyü İbrahim Ethem Yağcı söylüyor. Çıktım Belen kahvesine.

Kütahya yöresinden bir türkü Emel Taşlıoğlu söylüyor. Teyyaremi uçurdum, yeşil dağa düşürdüm. Yeşil dağa varınca ben...

Değerli dinleyenler, programımız Erzincan yöresinden bir türküyle devam ediyor. Fatih Kısaparmak'la İzzet Altınmeşe'yi, İzzet Altınmeşe'nin derlediği bir türküyle dinliyoruz. Odasına vardım, kayfe büşürür, gınalı parmaklar fincan devşirir.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.42 gösteriyor ve programımızda Musa Eroğlu'yla Nazlı Öksüz'ün ve Oğuz Yılmaz'ın söylediği Kırıkkale yöresinden bir türküyle devam ediyor. Giden ay tutulur mu?

Sayın dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü bir potpuri, Bayram Salman'ın yorumuyla dinliyoruz. Yarın aynı saatte Çukurova'dan programında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan koşturmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamalarının altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde. 10 Eylül itibariyle başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıldır firari olan, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran'sa Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Trendol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma.

Türkülerde Leyla aşkı, sevdayı, ayrılığı simgeler. Aşk üzerine yazılan onca türkünün içerisinde en çok kullanılan isimlerden biridir Leyla. Uğruna pek çok türkü yakılır. Neşet Ertaş'ın kaleminden ve yüreğinden dökülen yazımı kışa çevirdin. Sevda gitmiyor serde. Karanfil suyu neyler? Yandı bağrım, yandı aşkın elinden türküleri Leyla üzerinedir. Neşet Ertaş büyük aşkına türküleri yarenlik etmiştir. Diyarbakır yöresinden alınan Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı, Sivas Şarkışla yöresinden Mecnunum Leyla'mı Gördüm türküleri gibi Leyla üzerine yazılan farklı yörelerden pek çok türkü vardır. Çünkü aşkın yeri, yurdu, mekanı yoktur. Tek bir yeri vardır, o da gönüldür. Leyla ile Mecnun'un büyük aşkı, özlemi, birbirlerine olan sevdaları üzerine yakılan bazı uzun havalar da vardır. Leyla kalk gidelim yolumuz uzak, Leyla'sı var, Mecnun'un Leyla'sı var gibi uzun havalar TRT Türk Halk Müziği repertuarımızda mevcuttur. Bugün sizinle Neşet Ertaş'ın yüreğinden dökülenleri onun sesinden dinleyerek paylaşacağız. Sevda gitmiyor serde.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Takvim bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma'yı gösteriyor. Yine bir hafta sonunun henüz başındayız. Önümüzde 2 günlük güzel bir hafta sonu tatili var. Sevdiklerinizle birlikte doyasıya geçirmenizi diliyoruz. Biz program ekibi olarak bunun için de elimizden geleni yapacağız. Sizi keyifli bir hafta sonuna hazırlamakta niyetimiz. Türkü Akşamı program ekibi olarak ikram edeceğimiz türkülerle de günün yorgunluğunu, biriken o haftanın yorgunluğunu üzerimizden almaya çalışacağız. İrem Çetinkol hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yaman. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bir Karadeniz türküsüyle başlıyor program. Onay Şahin seslendirecek. Dinleyeceğimiz türkü Kara Gözleri Kara, Selam Söyleyin Yara, O Viran Dağlarında Daha Gezmem Çaykara.

Karadeniz'in ardından kuzeyden güneye iniyoruz, Kıbrıs'a gidiyoruz. Gül Yemekçi seslendirecek yöreden alınan türküyü. Karpuzu kestim kan gibice, Münisem'in dudakları bal gibice.

Seçenekli Süleyman seslendirecek türkü akşamında dinleyeceğimiz sıradaki türkü Halaplı'nın üstünden, Ereğli'nin üstünden karga geçiyor karga, kız seni almayacağım, dalga geçiyorum dalga.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik. Erol Köker'in seslendireceği Giresun Şebin Karahisar türküsüyle türkü akşamı devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Kızım sana fistan aldım, fistan sana pek yakışır.

Yıldız Şahin ve Şahin Gültekin birer türkü seslendirdi türkü akşamında. Zara'yı da dinledik az önce. Orhan Akalmaz'ın seslendireceği bir Sakarya türküsüyle devam edecek program. Evlerine varamadım Gazel'den, sokağına çıkamadım Güzel'den.

Emine Karakuş seslendiriyor. Yozgat Akdağ Madeni yöresinden alınan türküyü Nida Tüfekçi Aysel Sezer'den almış. İl engel attım bağa, gitti değdi yaprağa. Yar ben seni almazsam girmem kara toprağa.

Orhan Tarhan seslendiriyor. Çukurova Tarsus yöresinden alınan türkü. Şu gurbetin garibiyim, ben her derdin sahibiyim. Ne gecem var ne gündüzüm, ben de insan değil miyim?

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında değerli dinleyiciler. Reyhan İdiş seslendirecek dinleyeceğimiz Şanlıurfa türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen Hilmi Ersoy'dan almış. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına sevdiğine verseler.

Uğuz Yılmaz seslendiriyor Kırıkkale Keskin türküsünü Türkü Akşamı'nda. Yücel Paşmakçı Bahri İlhan'dan almış. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça yaş gözüne dolar gelir.

Tolga Çandar seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Bediye Akartürk'ün seslendireceği türküyle devam edecek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programı. Dudu dillerin sussun, bahçende güller solsun, yaktın yaktın kül ettin, kız alacağın olsun.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Deniz Sopran seslendireceği bir Trakya türküsüyle veda edeceğiz. Kırklareli yöresinden alınmış türkü. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı bu akşam sizin için. Teknik yönetmenimiz Zerdi Maktari'ydi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Keyifli bir hafta sonu diliyoruz size. Türkü akşamı hafta sonu da devam edecek. Hatırlatırız, her şey gönlünüzce olsun. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı. Hoşçakalın.

Radyo Sanatçıları Konseri. Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, İstanbul Tepebaşı Stüdyosu'ndan düzenlediğimiz Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konser yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyomuzun değerli saz sanatçıları yerlerini aldılar. Bağlamalarda Özkan Alıcı, Serkan Özdemir, Mustafa İpekçioğlu, Cumali Kalkan, Erkan Akalın ve Ayhan Aydın, Kaval'da Osman Aktaş, Meyve Zurna'da Yaşar Taner, Balaban'da Emre Sınanmış, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, Bas'ta Burak Demir, Ritim Sazlar'da Nazif Güvenir ve Cemal Kablan, kulaklarımıza da yüreklerimize de aşina ses sanatçılarımızsa Nihat Erdağ, Elvan Sevim, Gülcan Kaya Aral, Ali İbicek, Celal Bakar, Yavuz Değirmenci, Dünya Tekin ve Zülal Bakırcı ve konserimizin şefi Zafer Gündoğdu, hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam sizlerle yaşadığımız bu güzel coğrafyanın samimiyetiyle bütünleşen barışın, hoşgörünün ve sevginin dili türkülerimize ortak olacağız. Heyecanını yüreğimizde taşıdığımız sevdaları anımsayıp ağıt yakacak, umutlarımızla omuz omuza verip halaya duracak, gurbet elden sılaya türküleri yol yapacağız. Saz sanatçılarımız sizlere her yöresine yiğitlik sinmiş Anadolu'nun eşsiz ezgilerinden biri Yörük Ali Zeybe ile merhaba diyecekler. Zeybe'ye bağlı olarak Osman Özdenkçi'nin Cemal Kara Elmas'tan derlediği bir Eskişehir türküsünü dinleyeceğiz koromuzdan. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi. Ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Sel ve İbrahim Çetin'den derlediği bir Konya Karapınar türküsünü konserimizin ilk solisti Dünya Tekin seslendirecek. Elinizden elinizden kurtulaydım dilinizden, yeşil başlı ördek olsam sular içmem gölünüzden.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, konserimizin bu bölümünde sevdalanınca söz dinlemeyen deli gönlümüze tercüman oluyor sanatçılarımızın seslendirdiği ezgiler. İlk olarak Gülcan Kaya Aral, Aşık Şah Turna'ya ait Kahramanmaraş Elbistan yöresinden bir uzun havayı gurbetten memlekete yol yapacak. Uzun havaya bağlamasıyla Cumali Kalkan, şalpeleriyle Ayhan Aydın, Erkan Akalın eşlik edecek. Deli gönül bizim ele gidersen, selam söyle eller bana küsmesin. Ardından deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Solistimiz Nihat Erdağ dile getirecek. Bağlı olarak Nesimi'ye ait bir deyişle Ali İbicek bizlerle olacak. Deli gönül yine ahuzar oldu, dostumun gülleri sarardı soldu.

Leyla'lara yanan Mecnunlar, Şirin için dağları delen Ferhatlar, güle sevdalı bülbüller, yarini gurbete gönderen güzeller olmasa yakılır mı bu canım türküler? Yüreğini pınar başında su dolduran güzelde bırakmışlar, gurbete gönderdiği yiğidine hasret kalmışlar, omuz omuza veriyor. Solistimiz Zülal Bakırcı'nın seslendireceği Celal Güzel Ses'ten alınan bir Diyarbakır türküsünde halaya duruyoruz. Vallahi o yardır, sinemin üstünde o dağdır. Halayın peşi sıra Ramazan Kartal'ın Seyhan Özbuğutlu'dan derlediği Kars Çakmakköyü türküsünü solistimiz Yavuz Değirmenci'den dinleyeceğiz. Ardından yine bir Celal Güzel Ses türküsü alacak sırayı. Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki topluluğumuzdan dinleyeceğiz. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın eller aldı, habersiz yatan oğlan.

Dilinde türküsü olmayanın yüreğinde kini bitmez, gönülden çıkmayan sevdadansa ümit kesilmezmiş. Diz boyu sevdalara bata çıka yol alıyor, harlayan sobanın ateşinde ısınırken yüreklerimiz, buğulu camlara sevdalarımızın ismini türkülerle yazmaya devam ediyoruz. Al dağlara, yeşil bağlara sesleniyor sanatçımız Celal Bakar, Muzaffer Sarı Sözen'e ait bir Sivas türküsüyle. Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Ardından Cemil Cankat'tan alınan bir Şanlıurfa türküsü seslendirecek koromuz. Bu dere derin dere, etrafı serin dere.

Gönlümüzde ne varsa muhabbetimizde de o olsun diyerek konserimize Davut Sulari'ye ait bir Tatyan havasıyla devam ediyoruz. Sanatçımız Elvan Sevim seslendirecek. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? İnce belli, dudu dilli, şeker hallı yer geldi. Tatyan'ın ardından koromuz Raci Alkır'a ait bir Erzurum türküsüyle bizlerle olacak. Kadem bastın gönül tahtıma, sultanım sefa geldin. Dili pül rengi ta bu derde dermanım, sefa geldin.

Değerli dinleyenlerimiz, akşamın karanlığında usul usul koyulduğumuz yolda hüzün bulutlarını da yanımıza alıp hırçın dalgalarla barışıyor, sert rüzgarlarla yeşilin kavuştuğu yerde buluşuyoruz. Ve Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki topluluğumuzla bu haftalık vedalaşıyoruz. Program yapımcılarımız Ayda Çınar ve Meltem Ayta, Tonmeisterimiz Cengiz Saltık, teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir, ben spikeriniz Havva Emel Yayla, radyomuzun değerli saz sanatçıları, bağlamalarda Özkan Alıcı, Serkan Özdemir, Mustafa İpekçioğlu, Cumali Kalkan, Erkan Akalın ve Ayhan Aydın, Kaval'da Osman Aktaş, Meyve Zurna'da Yaşar Taner, Balaban'da Emre Sınanmış, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, Bas'ta Burak Demir, Ritim Sazlar'da Nazif Güvenir ve Cemal Kaplan, solistlerimiz Celal Bakar, Nihat Erdağ, Elvan Sevim, Gülcan Kaya Aral, Ali İbicek, Yavuz Değirmenci, Dünya Tekin, Zülay

Kemal Bakırcı, Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki saz sanatçılarımızla yeşile kavuşuyoruz demiştik. İşte tam da yeşilde Karadeniz'de kucaklaşıyor ve türküleriyle sizlere veda ediyoruz. Gönlünüzde hasret, gözünüzde yaş olsa da yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden umut eksik olmasın. Hoşçakalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sizlere ulaştığımız Türkevi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları, ben Esra Erekinci ve kıymetli arkadaşım
1: ben Şeyh Musa Sankuş.
0: Sizlerleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca Anadolu'nun dört bir yanından derlenen birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Umut ediyoruz sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. Tabii ki stüdyomuzda yalnız değiliz. Çok kıymetli saz sanatçılarımız var bizimle beraber. Hemen onları da tanıtmak istiyorum.
1: Tanıt Esra.
0: Bugün görevi bana verdin Şems abi.
1: Estağfurullah.
0: Evet efendim, bağlamalarda Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tonmeister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Efendim, türkülerimizi sizlere en güzel şekilde ulaştırmak için ekip olarak buradayız, heyecanlıyız ve durmadan türkülerimize başlamak istiyoruz, değil mi Şems abi?

0: anlam veremedim.
1: Evet, programımıza Aşık Veysel'in güzel bir türküsüyle tabii başladık. Beni hor görme kardeşim dedik. Birlikte güzel seslendirdik. Dilersen ilk türkümüzü de ben seslendireyim. Şems abi, senin biraz heyecanın dinsin, öyle diyeyim.
0: Aynen Esra, aynen.
1: Evet, Tokat yöresinden güzel bir türkü. El çek tabip, el çek sinem üstünden. Sen benim yaremi

0: Muhteşem bir yorum, ustaların muhteşem eşliği, icrası ve bu kadar da güzel olur o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizler duygularımızı türküler okurken sözlerle ya da okuyuşumuzla ifade ediyoruz. Enstrümanlar da gerçekten sevgili Fatih Koçer'in nefesine, duygusuna sağlık.
0: Bir an öpmek istedim de Esra'm.
1: Gerçekten evet.
0: İzin var mı canım alnımdan öpmek? Kardeşimsin, canımsın.
1: Tüm ekip olarak duygularımızla okuduk, çaldık, söyledik. Umarız dinleyicilerimiz de beğenmişlerdir efendim diyoruz. Ve hemen Şehmuz Esenkuş'un açılışına geçelim efendim. Buyurun.
0: Yani hemen türkü okuyorum,
1: evet,
0: değil mi? Ben de güzel bir türkü okumaya çalışayım. Dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir türküdür. İşte gidiyorum Çeşmi Siyah'ın, bir icra etmeye çalışalım.
1: Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet, efendim Aşık Mahsuni Şerif'in bu güzel türküsü Şeyhımız Esenkuş'un hem yüreğinden hem dilinden bu kadar güzel döküldü.
2: Eyvallah, ağzına, gönlüne eyvallah. Sağlık. Ondan önce de Aşık Veysel'i yad ettik bu
1: evet,
2: akşam.
1: Evet,
2: ustaları yad etmek güzeldir her zaman. Bir vefa borcudur. Biz de herhalde bu akşam bir vefa borcu ödemeye çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Onların o güzel türkülerini dillendirmeye, havalandırmaya çalışıyoruz efendim. Ben de güzel bir Çankırı türküsü okumak istiyorum. O da yine Karacaoğlan'ın güzel sözleri. Eğerenler böyle mi olur halı yardan ayrılanın? Varır bir kötüye düşer yolu yardan ayrılanın diyeceğim. Hemen ardından da güzel bir türkü bağlayacağız. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz diyeceğiz.
2: Eyvallah kardeşim.

0: Avazın daim olsun, duyguna sağlık, muhteşem diyene.
1: Çok teşekkür ediyorum Şems abicim. Evet, güzel iki türkü seslendirdik böyle ayrılık üzerine, değil mi?
0: Allah kimseyi ayırmasın.
1: Öyle diyelim, amin diyelim.
0: Esra'm.
1: Amin diyelim.
0: Bizimle ilgili ufak tefek eleştiriler varmış.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Hemen dinleyelim.
0: Bunu da dikkate almamız lazım. Mesela ben her hafta işte programın sonuna doğru aynı espriyi yapıyormuş. Artık gına geldi demişler sevenlerimiz. Şemus abi hep aynı espriyi yapıyor. Hani yine mi programın sonuna geldik? Bazı şeylerini değiştirmesi lazım.
1: Ama her hafta gerçekten üzülüyorsun. Ben anlıyorum seni.
0: Ama tamam da çok hep aynı şeyi söylüyormuşum. Bu anlamda özür diliyoruz. Yeni sloganlar bulmam lazım Esra'm.
1: Evet, bu hafta biraz ona göre çalışalım Şemus abi.
0: Bir de birbirimizin lafını da kesiyormuşuz.
1: Tabii.
0: Yani Esra konuşurken sen hemen atlıyorsun ya da sen konuşurken işte Esra orada lafa giriyor. Efendim bunları da dikkate alacağız. Mümkün derecede en aza indirmeye çalışacağız.
1: Canlı yayının güzellikleri diyelim. Aynen. Da. Evet sevgili Şemus Esen Kuş'tan şimdi hangi iki güzel türküyü dinliyoruz?
0: Vallahi Esra yine çok sevdiğim bir türkü diyeceğim ama sevenlerimiz de çok sevdikleri iki güzel türkü gelecek. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Arkasına Urfa'ya paşa geldi diyelim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. TRT Türkü'desiniz, Türkiye bir programındasınız. Esra Er Ekinci ve Şehmus Esenkuş'tan türküler dinlemektesiniz efendim. Umarım programımız güzel gidiyordur, sizler de keyif alıyorsunuzdur ve bizlere eşlik ediyorsunuzdur en önemlisi.
2: Bence ediyorlardır.
1: İnşallah onların da gönülleri
2: bunu fazlasıyla hissediyoruz.
1: Olsun.
2: Yine lafına girdim. Yine özür diliyorum.
1: Estağfurullah. Sohbet ediyoruz sonuçta, muhabbet ediyoruz. Şehmus abi, elbette ki olacak öyle şeyler. Efendim şimdi Sivas Şarkışlı'ya doğru gidelim. Çok kıymetli hocamız İhsan Öztürk'ün güzel bir derlemesi var. Buradan kendisine de selamlar, saygılar gönderiyoruz. Hacer obasına engin mi sandın? Ayağında potini var, zengin mi sandın diyeceğiz. Arkasında da Ankara'dan güzel bir türkü bağlayacağız. Aslım paktır, hiç kin yoktur özümde.
2: İkisi de çok güzel türküdür. Esra Er Ekici'nin de muhteşem okuyacak.

0: Ah yaradan var, yaradan var. Yeri göğü yaradan var. Mağrurlanma padişahım. Seni de benim gibi yaradan var demiş.
1: Yoksa bir uzun hava mı geliyor Şems abi?
0: Hemen anladın Esma.
1: <Değil mi? gülüyor>
0: Ağzına yüreğine
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Avazın daim olsun. Sağ arkadaşlar olsun. Ellerinize sağlık.
1: Vallahi bu güzel uzun havayı dinlemek için sabırsızlanıyorum ben.
0: Hemen okuyalım mı diyorsun?
1: Dilersen seni mikrofon başına alalım hemen.
0: O zaman ona bağlı güzel bir hareketli türkü de bağlayalım. Adana'ya gidelim. Adana Köprübaşı diyelim ondan sonra.
1: Dinliyoruz.

0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkevi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Birlikte okuyacağımız bir türküyle programımız son bulacak efendim. Bir başka Türkevi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın.
1: Türkiye evinde kalın.
0: Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim Bir Çift Söz programından hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendenizde programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Birlikte türkülerimizin sözlerine bakacağız, derleme çalışmalarına göz atacağız, repertuvar kayıtlarını gözden geçireceğiz. Elimizden geldiği kadar bize geçmişimizden kalan kültürümüzün en doğrusal verileri, en sağlam ürünleri olan türkülerimizi içselleştirmek üzere gayret edeceğiz. Bu hafta Bir Çift Söz programına Türk Halk Müziği Erkekler Korosu'ndan bir eserle başlayacağız. Çorum'dan kaynak kişi Ali Yücel ve İsmail Soymaz'dan Muzaffer Sarı Sözen derleyip notaya almış bu dinleyeceğimiz türküyü. Dinle sana bir nasihat edeyim, hatırdan gönülden geçici olma, yiğidin başına bir iş gelince onu yad ellere açıcı olma.

geçici olma. Karaca olan söyler sözün başarır, aşkın deryasını boydan aşırır, seni bir mecliste hacil düşürür, kötülerle konup göçücü olma. Buradaki hacil düşünmek, utandırmak, mahcup etmek anlamındadır. Vahit Alkır ustamıza kulak verelim. Erzurum'dan kaynak kişi Abdurrahman Demir'den Mehmet Çalmaşır'la Altan Demirel'in notaya aldıkları bir eser. Acep bir karubanhane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu elden.

Sevgili dinleyenler, Vahit Alkır'ın sesinden dinlediğimiz Erzurum yöresinden bu türkünün sözleri son yüzyılın manevi büyüklerinden, kanaat önderlerinden Muhammed Lütfi Efe'ye ait. Bir diğer adıyla Alvar İmamı ya da Alvarlı Efe diye bilinir bu zat. 1950'li yıllarda vefat etmiştir. Memleketimizin irfanında çok büyük etkisi ve katkısı vardır. Aman Lütfi gibi gafil bulunma, ölümdür akıbet ferah salınma, sonunda sen de ölürsün alınma, gelen gider, konan göçer bu elden. Mahzuni Şerif'in sesine kulak vereceğiz. Şimdi onun kendi band kaydından yazılarak Kahramanmaraş yöresindendir diye repertuara kaydedilmiş bir türkü dinleyeceğiz. Türküyü Mehmet Gürbüz efendim notaya almış. Güvenme dünyada malım var diye. Acep insan mıyım sorarlar beni.

Sevgili dinleyenler, Aşık Mahzuni, Mahzuni Şerif malumunuz son yüzyıldaki büyük ozanlarımızdan, aşıklarımızdan biriydi. Ve girdiği, katıldığı, bulunduğu bütün cemiyetlerde, meclislerde sözü dinlenir bir kanaat önderiydi. Aynı zamanda Allah rahmet eylesin, Aşık Mahzuni'ye, halk müziğimize de çok güzel eserler armağan etmiştir. Hem kendi sözüyle, bestesiyle hem de derleme çalışmasıyla. Bakınız ne diyor? Hoşlar meclisine girdim, hoşlandım. Aşkın ateşine düştüm, haşlandım. Dallarımdan meyve döktüm, taşlandım. Ya niçin gövdemden kırarlar beni? Çok oldukça dertli bir söyleyiştir bu. Türkçenin gücünü gösteren büyük şiirlerden, dizelerden biridir bu. Dallarımdan meyve döktüm, taşlandım. Ya niçin gövdemden kırarlar beni? Gökhan Dürek'ten dinleyeceğiz şimdi. Onun Hikmeti Lokman albümündeki eserlerden biri. Kahramanmaraş Pazarcık Halka Çayırı köyünden, sözleri Seyit Nesimi'ye ait. Kaynak kişi Hüseyin Sadık Dede'den, Arif Sağ Usta'nın derlediği, Sakine Fidan Kurbani'nin notaya aldığı bir türkü bu, bir eser bu. Ey gönül, hüsnü hal edip bir bilir yarana sor. Baba aşkın miftahını bir sahibi irfana sor.

Sevgili dinleyenler, dinlediğimiz bu son türküdeki bazı sözlerde değişiklikler var. Oysa Seyit Nesimi ile ilgili çalışmalarda biz bu sözlerin doğrusunu bulduk. Çekmeyen gafil ne bilsin narı aşkın kıymetin, çekmeye takat mı kaldı ben bu aşkın zahmetin? Der ki aşık gam yemezem gün bugün ferdalara, geç geçen de dem bu demdir düşme boş sevdalara. Efendim Arif Sağ'ın derlediği bu türkünün şu dizesi aslında bu program boyunca yayınladığımız, sizinle paylaştığımız bütün türkülerin özü. Zülfi canana dokunma lütfeyle bağdı saba, sini-i ab-ı hayatı mürşidi merdana sor. Bu türkülerin, dinlediğimiz bugünkü türkülerin tümünde bir hakikat ızdırabı ve derdi vardı. Bizim geleneğimizde büyükten küçüğe, mürşitten müride, matluptan talibe, hocadan öğrenciye aktarılan bir manevi duyuşu, hissedişi bu türküler söz konusu etmektedir. Son bölümde Türk halk müziğimizin çok büyük hanım seslerinden biri, aslında ilk büyük hanım sesi Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesiyle veda edeceğiz sizlere. Ege yöresinden kaynak kişi Selim Kasap'tan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği İda Tüfekçi'nin notaya alırken semah diye kayıtladığı bir eser. Bu eser Azerbaycan yöresinde de var, Erzincan'da da var. Hakikat bir gizli sırdır, bilemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi?

etmedim mi? Bu sözlerin Pir Sultan'a ait olduğu kabul ediliyor. Bu hafta Bir Çift Söz programında yine birlikte olduk. Şimdi Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesiyle veda ediyoruz sizlere. Mutlaka sürçülisan etmişizdir. Hatalarımızın, kusurlarımızın bağışlanması dileğiyle haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar, ton meisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Ecmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Bu akşamki konuğumuz Çorumlu Görkem Aygün. Görkem Aygün hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, çok sağ olun. Burada olmaktan
0: Allah
1: çok mutluyum.
0: Sağlık versin.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Sonra çalıp söyleyelim.
1: Tabii ki. Ben Görkem Aygün, 1987 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum ve inşaat mühendisi olarak da çalışıyorum. Ama müzik tabii ki çocukluktan beri benimle birlikte aileden gelen bir müzik dinleme, türkü sürekli böyle evde dinleniyor. Öyle bir gelenekten geliyorum. Daha sonra ben Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Türk Müzikleri bölümünde yüksek lisans yaptım. Bu ilgimi okula da taşımak için. 2019 yılında da Menekşe isminde geleneksel halk müziği ezgilerine oluşan bir albüm çıkardım. Sonrasında tekli çalışmalarım, akustik çalışmalarım devam etti. Şu anda da Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlar korosunda şeflik yapıyorum.
0: Maşallah.
1: Yine solo müzik çalışmalarıma da devam ediyorum kendim bu şekilde.
0: Bu kadar yoğunluk içinde bize de zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, ben çok mutlu oldum geldiğim
0: için. Sizden bir türkü dinleyelim mi? Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Tabii ki.
0: İlk olarak.
1: Öncelikle yöremden çok önemli bir aşık. Benim tezimde de yer bulmuştu kendisi, Hüseyin Çırakman. Ondan güzel bir aşık okuyacağım. Hem de dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Bugün bize hoş geldiniz erenler.
0: Eyvallah. Rahmet diliyoruz Çırakman'a.
1: Evet.
0: Çok yakın.
1: Saygıyla yad ediyorum.
0: Evet. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Eline, diline sağlık, sağ olasın, var
2: çok
1: olasın.
2: Çok teşekkürler.
1: Çırakman bizim için önemli bir ozanımız, aşığımız. Çırakman'la ilgili kısa bir anım var. Ben de müsaade tabii ederseniz ki onu anlatayım. Dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Biz gençtik tabii. Onlar bizden çok büyükler. Atatürk Spor Salonu'nda Ankara'da bir etkinlik yapılıyor. Beni çağırdı. Kamber bir gel dedi böyle Hüseyin abi. Gittim, buyur abi dedim. Dedi ki bak Kamber dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bir dedi uçak pilotunu düşün. Köprünün altından uçağı geçirme için çalışıyorlar dedi. Kaptanın birisi de, pilotun birisi kuyruğunu vurur, birisi burnunu vurur, birisi kanadını vurur dedi. Sen dedi o hiçbirini vurmadan geçirecek pilotlardan birisin dedi. Çok güzel yazıyorsun. Devam et oğlum dedi buna dedi. Ben tabii şaşırdım böyle. Hiç beklemediğim bir şey. Hüdayi dedi ki Hüseyin abi bir de bir şey ben daha söyleyeceğim. Kamber dedi kimseyi takdir etme. Kendinin olsun. Bu Kamber Narın desinler. Nasıl Pir Sultan'ın eseri okununca, Karacaoğlan'ın okununca bu onun, bu onun diyorlar. Kimseyi takdir etme oğlum dedi. Yolun açık olsun. Ben de katılıyorum dedi. Birkaç isim daha saydılar. Böyle bir anım var benim. Yani
2: ne güzel ama.
1: Hayatımda bir evet, dönüm noktası. Etkilendim yani.
2: Unutulmaz
1: gerçekten.
2: Unutulmaz bir evet, anı. Çok güzelmiş. Sağ olun.
1: Paylaşmak istedim. Bir türkü dinleyelim mi?
2: Tabii
1: Görkem,
2: ki.
1: Ben de duygulandım.
2: Malatya'ya gidelim o zaman. Kime kin ettin de giydin alları.
1: Buyurun. Okuyayım.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Görkem Aygün'ün.
0: Teşekkür ederim. Ben şimdi siz dinledikçe diyorum ki bu kültür ölmeyecektir.
1: Böyle ölmez.
0: Evet. Gençler bu işe sahip çıktıkça, eğitimli sizler gibi güzel kızlarımızın bu kültüre sahip çıktıkça biz bayrağı rahatlıkla teslim edebiliriz diyoruz. Sevgili Görkem Aygün, bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimler rehber oldu? Usta çırak ilişkisi yaşadın mı? Ya da ailede böyle birileri var mıydı? Biraz onlardan bahseder misin
1: tabii
0: bize?
1: Tabii ki. Ailem sadece dinliyordu çoğunlukla ama ben de tabii ki hep kulak aşinalığım vardı türkülere. Ben ilk olarak Musa Erol Müzik Merkezi'nde bağlama kursuna gitmiştim. Orada bağlamayla başladım.
0: Musa Hoca'ya da selam gönderelim.
1: Çok selamlar.
0: Saygılarımızı
1: evet. Onu da ellerinden öpüyorum. Sonrasında ODTÜ'ye girdiğimde koroyu İhsan Öztürk çalıştırıyordu. Çok büyük bir şans
0: benim için. İhsan Hoca'ya da selam olsun.
1: Evet, İhsan canım hocam. Ve onunla zaten yani 21 sene önce tanıştık. 21 senedir de birlikteyiz.
0: Maşallah.
1: Asıl benim rehberim, ustam, duayen hocam İhsan Öztürk'tür. Bana her konuda da destek oldu. Albüm sürecinde de başka konularda da çok şey öğrendim ondan.
0: Çok özverilidir, çok çalışkandır.
1: Çok gerçekten bambaşka bir hoca, bambaşka bir insan.
0: Evet.
1: Aynı zamanda hem yani baba hepimiz için.
0: Evet, evet. Evet,
1: çok seviyorum onu. Onunla çalışma fırsatı buldum. Mehmet Ali Gürsoy hocamla yine korolarda çalıştım. Solo olarak da çalıştım. Abdurrahman Tarikçi hocamız, onunla çalıştım. Yani çok değerli ustalardan ve tanıştığım, karşılaştığım bütün ustalardan, ozanlardan bir şeyler öğrenmeye gayret ettim. Hepsinden bir şeyler aldım. Hacettepe'de de Cenk Güray ve Ayten Kaplan benim profesör
0: İkisine
1: doktor hocalarım.
0: İkisine de selam olsun. Çok da iyi tanışırım.
1: Onları da çok seviyorum. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Zaten böyle aslında usta çıraklık hayat boyu devam ediyor bence.
0: Evet.
1: Bizden küçükten de bir şey öğrenebiliriz, büyükten de. O yüzden sürekli öğrenmeye açık bir şekilde
0: var
1: devam etmek
0: aynı
1: güzel
0: yolun oluyor. Yolcusu olunca ortak tanıdıklarımız çok oluyor.
1: Evet, tabii ki.
0: Hepsine de selam olsun diyelim. Bir
1: çok
0: türkü daha
1: selamlar.
0: Dinleyelim mi Görkem?
1: Tabii ki,
0: sizden.
1: Tabii ki.
0: Ne söyleyeceksiniz bize?
1: Şimdi çok böyle güzel ustalardan bahsettik. Bir de yaşayan kültür hazinemiz Dertli Divani'den bir eser okumak istiyorum. Serçeşme'yi okuyacağım.
0: Dertli Divani'ye de selam gönderelim.
1: Ona da selamlar.
0: Tabii, buyurun.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Diline sağlık, sağ olasın. Dertli Divanı ve güzel bir deyiş.
1: Çok güzel bir eser, evet.
0: Seni biraz dinlendireyim Görkem. Şahatayi ile bu deyişi taşlandıralım biz de. Şahatayi üstadımıza ait bir deyiş. Bunu da babam TRT'ye 1970'li yıllarda okudu. Akıl gel beri gel beri, gir gönüle nazar eyle. Müziği babama ait, İsmail'inler o türkü seslendireceğim.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Görkem Aygün.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olasınız, var olasınız. Görkem, genç bir ozanımız olarak, genç bir sanatçımız olarak, bu kültüre hizmet eden birisi olarak öğrenci de yetiştiriyorsunuz, korolarda da bulunuyorsunuz.
1: Evet, koro çalıştırıyorum.
0: Gençlerimize omuzunda sazla dershaneye giden, saz öğrenmeye giden kızlarımıza, delikanlılarımıza, ablalar olarak neler öğütlersin gençlerimize?
1: Öncelikle mutlaka çalmak istedikleri, söylemek istedikleri eserleri yüzlerce kez dinlesinler ve kaynağından dinlesinler. Kaynak kimin? Yazarı kim, sözü kimin, bestesi kimin ya da anonimi, bunları mutlaka araştırsınlar. İçlerinde bilmedikleri kelimeler varsa o kelimeleri de öğrensinler. Yani söylemek istediğiniz türkü ne anlatıyor, orada ne demek istiyor ve uyaklar, ayaklar çok önemli. Bazen böyle hatalı denk geliyorum işte söylenenlere. O yüzden yani o tabii ki hoş bir şey değil. Çünkü aşık ya da ozan, siz de ozansınız tabii ki. Ne kadar uğraşıyorsunuz orada o ayağı denk getirmek için, güzel bir söz söylemek için, belki bambaşka bir manaya geliyor değiştirdiğimiz zaman. O yüzden böyle doğru sözle kaynağından çok fazla dinlesinler ve vakit ayırsınlar tabii ki. Şimdi hayat telaşesinde belki işte öğrencilik ya da başka işler zor oluyor. Ama mutlaka her gün çalmaya, söylemeye, artık hangi yolda ilerlemek istiyorlarsa vakit ayırsınlar ve okusunlar mutlaka.
0: Eyvallah. Görkem ablalarının tavsiyesi bu diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir türkü daha dinleyelim mi Görkem Aygün? Bize ne söyleyeceksin?
1: O zaman Hakikatçi Aşık Derviş Ali'den Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim diyelim.
0: Buyurun.
1: Bugün çok güzel muhabbet ettik.

0: Davetimizi kırmayıp geldiğin çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık.
1: Çok mutlu oldum. Yolunuz İyi ki davet olsun. Ettiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Bize son olarak ne türküsünü söyleyeceksiniz?
1: Evet, son olarak Mulis Akarsu'nun Bugün Gönlüm Hoş Değil söyleyeyim. Ama gönlüm hoş oldu bugün aslında.
0: Gönlüm hoş oldu, evet.
1: Teşekkürler.
0: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
1: Sağ olun.
0: Buyurun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Toprağın sesi, halkın nefesi, radyonuzun hoparlöründen yüreğinize süzülüyor. Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mahmut Erdal'a ait Malatya türküsüyle başlıyoruz. Duran Engin mikrofonda. Deli gönlüm hangi dala konarsın? Senin tutunacak dalın mı kaldı?

Muzaffer Sarı Sözen'in Urfalı Ahmet Cemal Cankat'tan derlediği türküyü Aysun Gültekin söylüyor. Kardeş gitmem Diyarbakır düzüne, kızlar peri olsa bakmam yüzüne.

İbrahim Hıdır Bozan'a ait Afyon türküsüyle Hale Gür sizlerle. Benim saçım uzun olur taranmaz. Ben öksüzüm, benim ardım aranmaz.

Ali Canlı'nın Kemal Sarı Sözen'den derlediği Tokat türküsünü Yaşar Ülkü Beşgül söylüyor. Geçti ömrüm yine sensiz neyleyim, öl desen kurbanın olam öleyim.

Tuncer İnan Emin Gölcü'den derledi bu türküyü sevgili dinleyenler. Samsun yöresine ait türküyü Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Yol üstüne kurdum kara kazanı, ben isterim okuyanı yazanı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Cihaz'dan derlediği Çorum türküsünü Tekin Büyükkaya'dan dinliyoruz. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim.

Yunus Sancaktaroğlu'na ait Kastamonu türküsünü Işık Başal söylüyor. Kır çeşmeden sular içtim kanmadım. 9 dirhem kurşun yedim ölmedim.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Orta Anadolu türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Mezar arasında harman olur mu? Kama yaresine derman olur mu?

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevleni'den derlediği Erzurum türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Uykudan uyanmış gözleri bir hoş.

Nurettin Güler'e ait Sivas türküsüyle Arzu Akmeş'e sizlerle. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşem derdine, olmuş ama aşık.

Kemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü Osman Kalay söylüyor. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, boşa gider gözyaşların, ağlama.

Muzaffer Sarı Sözen'in Sarı Recep'ten derlediği Ordu türküsüyle Zeynep Cihan sizlerle. Uzun kavak ne uzarsın boyuna, kurban olayım o boyuna posuna.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkevi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları ben Esra Erekinci ve kıymetli arkadaşım
1: ben Şeyh Musa Sankuş.
0: Sizlerleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca Anadolu'nun dört bir yanından derlenen birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Umut ediyoruz sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. Tabii ki stüdyomuzda yalnız değiliz. Çok kıymetli saz sanatçılarımız var bizimle beraber. Hemen onları da tanıtmak istiyorum.
1: Tanıt Esra.
0: Bugün görevi bana verdin Şeyh Musa abi.
1: Estağfurullah.
0: Evet efendim, bağlamalarda Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tonmeister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Efendim, türkülerimizi sizlere en güzel şekilde ulaştırmak için ekip olarak buradayız, heyecanlıyız ve durmadan türkülerimize başlamak istiyoruz değil mi Şeyh Musa abi?
1: Durmadan başlamak istiyoruz. Ben de bugün böyle bir heyecan oldu. Elim ayağım titredi. Ben hatta Fatih'e döndüm, ellerimi gösterdim.
0: Evet.
1: Ben de bir anlam veremedim. Yani programdan dolayı değil. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Birazdan çözeriz.
0: Evet, her zaman kıymetli dinleyicilerimizle buluşmak aslında bize heyecan veriyor tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Canım,
0: bu heyecan da güzel bir şey.
1: Aynen. Yok, bu benim heyecan başka bir şeydi. Ben onu anlam veremedim.
0: Evet, programımıza Aşık Veysel'in güzel bir türküsüyle
1: tabii
0: başladık. Beni hor görme kardeşim dedik. Birlikte güzel seslendirdik. Dilersen ilk türkümüzü de ben seslendireyim. Şems abi, senin biraz heyecanın dinsin öyle diyeyim.
1: Aynen Esra. Aynen.
0: Evet, Tokat yöresinden güzel bir türkü. El çek tabip, el çek sinem üstünden, sen benim yaremi bile bilmezsin diyeceğiz.
1: Esra Erekinci sizlerle.

0: ustaların muhteşem eşliği, icrası ve bu kadar da güzel olur o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizler duygularımızı türküler okurken sözlerle ya da okuyuşumuzla ifade ediyoruz. Enstrümanlar da gerçekten sevgili Fatih Koçer'in nefesine, duygusuna sağlık.
0: Bir an öpmek istedim de Esra'm.
1: Gerçekten evet.
0: İzin var mı canım alnından öpmek? Kardeşimsin, canımsın.
1: Tüm ekip olarak duygularımızla okuduk, çaldık, söyledik. Umarız dinleyicilerimiz de beğenmişlerdir efendim diyoruz. Ve hemen Şehmuz Esenkuş'un açılışına geçelim efendim. Buyurun.
0: Yani hemen türkü okuyorum,
1: evet,
0: değil mi? Ben de güzel bir türkü okumaya çalışayım. Dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir türküdür. İşte gidiyorum Çeşmi Siyah'ın, bir icra etmeye çalışalım.
1: Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet, efendim Aşık Mahsuni Şerif'in bu güzel türküsü Şeyhımız Esenkuş'un hem yüreğinden hem dilinden bu kadar güzel döküldü. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Ondan önce de Aşık Veysel'i yad ettik bu akşam.
1: Evet.
2: Ustaları yad etmek güzeldir her zaman. Bir vefa borcudur. Biz de herhalde bu akşam bir vefa borcu ödemeye çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Onların o güzel türkülerini dillendirmeye, havalandırmaya çalışıyoruz efendim. Ben de güzel bir Çankırı türküsü okumak istiyorum. O da yine Karacaoğlan'ın güzel sözleri. Eğerenler böyle mi olur halı yardan ayrılanın? Varır bir kötüye düşer yolu yardan ayrılanın diyeceğim. Hemen ardından da güzel bir türkü bağlayacağız. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz diyeceğiz.
2: Eyvallah kardeşim.

0: Avazın daim olsun, duyguna sağlık, muhteşem dine.
1: Çok teşekkür ediyorum Şems abicim. Evet, güzel iki türkü seslendirdik böyle ayrılık üzerine, değil mi?
0: Allah kimseyi ayırmasın
1: öyle
0: diyelim.
1: Öyle diyelim, amin diyelim.
0: Esra.
1: Amin diyelim.
0: Bizimle ilgili ufak tefek eleştiriler varmış.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Hemen
0: dinleyelim. Bunu da dikkate almamız lazım. Mesela ben her hafta işte programın sonuna doğru aynı espriyi yapıyormuş. Artık gına geldi demişler sevenlerimiz. Şemus abi hep aynı espriyi yapıyor. Hani yine mi programın sonuna geldik? Bazı şeylerini değiştirmesi lazım.
1: Ama her hafta gerçekten üzülüyorsun. Ben anlıyorum seni.
0: Ama tamam da çok hep aynı şeyi söylüyormuşum. Bu anlamda özür diliyoruz. Yeni sloganlar bulmam lazım Esra'm.
1: Evet, bu hafta biraz ona göre çalışalım Şemus abi.
0: Bir de birbirimizin lafını da kesiyormuşuz.
1: Tabii.
0: Yani Esra konuşurken sen hemen atlıyorsun ya da sen konuşurken işte Esra orada lafa giriyor. Efendim bunları da dikkate alacağız. Mümkün derecede en aza indirmeye çalışacağız.
1: Canlı yayının güzellikleri diyelim.
0: Aynen.
1: Ona da. Evet sevgili Şemus Esenkuş'tan şimdi hangi iki güzel türküyü dinliyoruz?
0: Vallahi Esra yine çok sevdiğim bir türkü diyeceğim ama sevenlerimiz de çok sevdikleri iki güzel türkü gelecek. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Arkasına Urfa'ya paşa geldi diyelim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. TRT Türkü'desiniz, Türkiye bir programındasınız. Esra Er Ekinci ve Şehmuz Esenkuş'tan türküler dinlemektesiniz efendim. Umarım programımız güzel gidiyordur, sizler de keyif alıyorsunuzdur ve bizlere eşlik ediyorsunuzdur en önemlisi.
2: Bence ediyorlardır.
1: İnşallah onların da gönülleri
2: bunu fazlasıyla hoş hissediyoruz. Olsun. Yine lafına girdim. Yine özür diliyorum.
1: Estağfurullah. Sohbet ediyoruz sonuçta, muhabbet ediyoruz. Şehmuz abi, elbette ki olacak öyle şeyler. Efendim şimdi Sivas Şarkışlı'ya doğru gidelim. Çok kıymetli hocamız İhsan Öztürk'ün güzel bir derlemesi var. Buradan kendisine de selamlar, saygılar gönderiyoruz. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potini var, zengin mi sandın diyeceğiz. Arkasında da Ankara'dan güzel bir türkü bağlayacağız. Aslım paktır, hiç kin yoktur özümde.
2: İkisi de çok güzel türküdür. Esra Er Ekici'nin de muhteşem okuyacak.

0: Ah yaradan var, yaradan var. Yeri göğü yaradan var. Mağrurlanma padişahım. Seni de benim gibi yaradan var demiş.
1: Yoksa bir uzun hava mı geliyor Şems abi?
0: Hemen anladın Esma. Ağzına yüreğine
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Avazın daim olsun. Sağ arkadaşlar olsun. Ellerinize sağlık.
1: Vallahi bu güzel uzun havayı dinlemek için sabırsızlanıyorum ben.
0: Hemen okuyalım mı diyorsun?
1: Dilersen seni mikrofon başına alalım hemen.
0: O zaman ona bağlı güzel bir hareketli türkü de bağlayalım. Adana'ya gidelim. Adana Köprübaşı diyelim ondan sonra.
1: Dinliyoruz.

0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkevi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Birlikte okuyacağımız bir türküyle programımız son bulacak efendim. Bir başka Türkevi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın.
1: Türkiye evinde kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Benim Türküm.
1: Adım Mehmet Ali, soyadım Özkan. Memleketim Aydın. Türküm dersini almıştı, ediyor ezber. Ev arkadaşım Mert Akyol'a armağan ediyorum.